0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu varmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Zeygirat saylanasında cılığı 3-4 balayla arasında şamal çıkart. Çöğe çöktü gün açık bulut havanın temperaturası 8'den 24 Celsius grad sayılanasında cılı 3-4 balayla arasında şamal çıkart. Kulca'da gün açık bulut havanın temperaturası 10'dan 25 Celsius grad sayılanasında ısıyı tısıtırım cel cürüt. Bu ortada gün açık bulut havanın temperaturası 12'den 27 Celsius grad sayılanasında ısıyı tısıtırım cel cürüt. Karamay'da gün açık bulut havanın temperaturası 14'ten 26 Celsius grad sayılanasında ısıyı 4-5 balayla arasında şamal çıkart. Koyutunda gün açık bulut havanın temperaturası 11'den 28 Celsius grad sayılanasında ısıyı tısıtırım cel cürüt. Şıkhanzı'da gün açık bulut havanın temperaturası 14'ten 28 Celsius grad sayılanasında ısıyı tısıtırım cel cürüt. Sancı'da gün açık bulut havanın temperaturası 11'den 26 Celsius grad sayılanasında ısıyı tısıtırım cel cürüt. Qomul Daralıktan kiyin azıraq jağan jayt havanın temperaturası 11'den 27 Celsius grad sayılanasında ısıyıp 4-5 balayla arasında şamal çıkat. Turpanda gün açık bulut havanın temperaturası 18'den 33 Celsius grad sayılanasında ısıyıp 6-7 balayla arasında şamal çıkat. Korla'da gün açık bulut havanın temperaturası 15'den 28 Celsius grad sayılanasında ısıyıp ısıtırım cel jürüt. Aksu Daralıktan bir havanın temperaturası 17'den 29 Celsius grad sayılanasında ısıyıp ısıtırım cel jürüt. Artışta azıraq jağan jayt havanın temperaturası 15'ten 22 Celsius grad sayılanasında ısıyıp ısıtırım cel jürüt. Kaşgar Daralıktan bir havanın temperaturası 14'ten 22 Celsius grad sayılanasında ısıyıp ısıtırım cel jürüt. Xotende azıraq jağan jayt havanın temperaturası 15'ten 25 Celsius grad sayılanasında ısıyıp 3-4 balayla arasında şamal çıkat. Jogorda aba rayının aldın barmadık tuŋstara. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Алпамежит Муса, Гүлкада Акын, Роза кызы Айбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жооптор редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абонеттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Andan başka süzdürü makinası, karavatının sanına negiz medisina kızmatçıların ılayıktu septi gerek. Doktordan az degende bir de, bapestö kızmatçısından ar bir üstölgü az degende yekini tastık duarı, tastık dalgan süzdürü makinasının sanına negiz bapestö kızmatçıların ılayıktu göbeytü sunuşu berilet. Ar bir süzdürü makinasına 0.14 bapestö kızmatçısının septi sunuşu berilet. Süzdürü makinası, karavat sanı 10'dan assa, 2 doktor septiyogu. 20'dan assa arıp 20'ni göbeytkende bir doktor göbeytüge tuğra gelet. Hormat tuğarmandar, jogorda salamatka baylanıştu janlıktar türmögü büzdü negizgi katmarı kansüzdürü teylesü janı belgilemeni gütüb aldı degen janlık toktuğun.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

5-nji aýdyň 25-nji güni dünýölük kalkansymal bez güni. Eme kalkansymal bezden turgan bul maňyzdy içki ajratma müçesi menen tanışyp çygaly. 1-nji. Kalkansymal bez degen emne? Kalkansymal bezdin forması köpölök formasında bolup moyun altı kekirtektin eki jagyna jaygaşkan. Oң sol jaktaky bir jalbırak jana moyun bölügünen guralgan. Adam denesindeki ayabay maňyzdy içki ajratma bez dançası eseptelet. 2-nji. Kalkansymal bezdin kanday rolu bar? Al ajıratıp çıkargan kalkansymal bez gormon adam denesindeki metabolizmin ilgeri sürüp dene temperaturasının turuktuğluğun saktayt. Belok, may, gömürtek su birikmelerinin bölünüsü jana işletilüsün ilgeri sürüt. Bul söğüktün ösüp jetilüsü jana bışıp jetilüsün de ayabay maňyzdy. Eger al kem bolsa, jaňy törölgen umurkalardan akıl jöndömü tömendip, ösüp jetilüs akırındap çoŋdordun esti garmoo jöndömü tömendip, jobu akırındap kalat. Kalkansymal bez jöndömündöki 3 kata garaşdy kançalyk düşünösüz? 3-nji. Daim görüle turgan kalkansymal bez oorlar kaysylar? Kalkansymal bez böltögü kalkansymal bez funksiýasy küçöýýärse, kalkansymal bez funksiýasy küçöýýär. Kalkansymal bez funksiýasy alsyz doğursa, kalkansymal bez alsızdı. Çaubinşi kalkansymal bez sezgeniçe, kaytalay ötkür kalkansymal bez sezgeniçe, tüyünçök münözdü kalkansymal bez şişigi siyaktularda öz için alat. Mun içinde en köp çuray turganı kalkansymal bez böltögü bolup al jakşı sapattı böltök jana jaman sapattı böltök. Kalkansymal bez ragı dep ayırlat. 4-nji. Kalkansymal bez oorlarının kanday ziyanı bar? 1-nji. Metabolizm. Kalkansymal bezdin jöndömü kalpsız bolgondo şeker metabolizmi, may metabolizmi, belok metabolizmi, vitamin metabolizmi jana suw tuz metabolizmine zor taasir görsötöt. Kalkansymal bez küçöýdi, ısıktan korku, arıktoo ary tabiti tartpo je kalkansymal bez alsızdo, suwuktan korku, tabiti tartpo, suwly şişik siyaktuu belgiler görülöt. 2-nji. Ösüp jetilüü. Balalık mezgilde kalkansymal bez gormonu kemçil bolsa jetilüsü akırın bolu, akıl jöndömü tömendi, kenkelestik orusu keltirip çıkaruusu mümkün. 3-nji. Jürek kan tamır sistemasy. Nowkasta jürek hareketi artıkça tezdeşi, jürek ırgaksızdygy görülöt. Oor bolgondary jürek alsızdy siyaktuular görülöt. Törtünçü, göbeği sestimasa. Ayaldarda yetekkir başalamandaşat boykat bol albayt. 5-nji, nerv sestimasa. Tolkundanu, toktovoy tutalanu je depresiya, tüpöyüldönü siyaktuular. 6-nji, tınık sestimasa. Moyun bölügü şişip kekirtekti basıp alsa tınık şıdır bolboyt. Oor bolgondo tınık kıyındaşatary tumçugup kaluusu mümkün. 5-nji, kaysıl faktorlar oňoyla kalkansymal bez oorusun payda kılat? Kalkansymal bez oorusunun ooru sebebi tataal bolup azır radioaktifti uçuraşuu, özdügünen immunitet, tukum kubaluu faktoru, yottun kabıldanusu artıkça köpçe jeterli bolbostuk, kızmat jana turmuş basımı, uzun mönöt depresiya siyaktuu faktorlor menen baylanıştuu dep karaluda. Kalkansymal bez jöndömü bul 3 kümöndü açıp bilip alıñız. 6-nji. Özünün kalkansymal bez böltögünü çaldıkkan çaldıkpaganına kanday hüküm kılınat? Kecek 1-nji. Böltök bir kıyla kiçik bolsa köpünçesinde açık jaysızdanuu bolboyt. Kecek 2-nji. Böltök çoŋuraak bolgondordo tınık şıdır bolbostuk, jutuda jaysızdanuu, dooşu buulugu siyaktuular görülöt. Kecek 3-nji. Moyun aldı böltögü jutuu hareketini erçip jogoru tömön jötkölöt. 7-nji. Kalkansymal bez böltögü baykalsa kanday ooru münözdölöt? Kalkansymal bez böltögü baykalgan zamat köpçülüktün eň jakşy kalkansymal bez adis bölümü doktoruna görünüp, kalkansymal bezdin tüstü bii çawda je kalkansymal bez jöndömü tekşertüsün ansayın turuktuulaşdyrusun. Zarıl bolgondo içke iğne menen teşip kilatka ilimi boyunca tekşer arkulu patologiyanı açıktaştyruu sunuşun berebiz. 8-nji. Kalkansymal bez böltögün kanday bir jaktylygy bolu gerek? Kecek 1-nji. Kalkansymal bez böltögünün barısını operasiya kılıp darlığı tura gele berbeyt. Jakşı jamandıgın ayırmalandıruu maňyzdyu alka. Kiçik 2-nji. Köpsandakı jakşı sapattı böltöktördü tüstü biçau. 6 aydan 12 ayga çeyinde möhnötti kayta tekşertip turuu ara kalkansymal bezdin jöndömünü ölçöp, tekşerüü arkulu darlanganı bolot. Operasiya kılıp darlığı ajazsız. Kiçik 3-nji. Tömendeki şarttardın birine şay gele turgandardın sırtkı oorlar operasiyası jasap alıp jiberin.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ayay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökönetin. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Slow Shooting soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bileklerin kalagan vakitte satıp alasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyatın çeki çok. Slow Shooting Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulola. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucu salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şinjan'dı körsötöbüz.

0: dedi. İran Dışişleri İşler Ministerliğinin bildirisi Bagayi bugün hazır İran akışı sülüşüsünün zarıl tüyünü soğuşta kırlaştırı özük masalesi.
1: Çanlarına soku verdi. Ukrayna cak bugün Orusi armiyasından adamlar çordundoşkun 6 rayonu cana bir adamsız uçakı kulbaşılıklı oruna soku verdi.
0: Talkulavadık dedi.
1: Orusiya Mamlekit Korgonu Ministerligi bugün ötkön tünde Belgorod oblası sıyaktı göpçerde Ukraynanın 173 adamsı.
2: Jılu kuçağında.
3: Üy bile geçi mamleket. Mamleket san mindegen üy bilelerden kuralat.
2: Mamleketin üy bilelörü jürek ötüp küründü. Üy bilelörden mamlekette şandu boy götörüydü.
3: Men atamekenimdi süyöm. Men üy bilelörümdü süyöm.
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Atamekin Altın Beşiğim adlı berüübüzdü uğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjan'dı körsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Ulanı siyahtın naçar manaydın düğülük türüsünün saktan o gerek. Geçik üçüncü. Layık du esal o. Artıkça çarçı odun saktan o. Emgek menen esal onu birgeleştirüge baykas kılı o. Artıkça çarçı o sebebinin oğrunun önügüsünün aldın alı o gerek. Küçük dörtüncü. Layık du hareket kılıp organizmden imoğun küçün arttır o. Tayji muşmaşı, yoga, badöncin, akırın cügür siyahtılılar da layık düştü o gerek. Küçük beşinci. Radyasyonu mümkündüktün barınca azaytucu andan saktanı gerek. Bol ekis nordun tüşüsü cana başka elektronduk tüşümdür geliktirip çıkargan radyasyonu öz için alat. Kalkansımal bez oru sayrıkça göp görülsü de birok aldın algan gacı darlagan kabul ot. Arjıldık düğünölük kalkansımal bez günü ilimdi jalpılaştırı yugut kıymalar kulu, ansayın göp kişilerden kalkansımal bez maslesine mani verip, ilimi aldın alıp, soğu turmuştan bağırlanısını müt kılabız. Kalkansımal bez böltögün azıktık menen darlı resipleri. Çın pi, dem 5 gram. Maucuan saudan 10 gram. Şaugu saudan 10 gram. Karagesek etten 250 gramdı şorpa kaynatıp ise, katusun jumşartıp böltöktü taratu rolu var. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбөлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тең тайлаштыруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.